aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Bursa Radyo F.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim.

Sana kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

Kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Senden beter bir küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Bursa Radyo S. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Profesör Doktor Ayhan Kızıl, T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Bursa Radyo F.

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

0: Sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
2: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
3: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
4: Bursa Radio F.

10-12 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda sıcak bir hava var ama artık sıcaklar da eski sıcaklar değil be. Bugün böyle 32 dereceleri falan göreceğiz ama yani geçen haftaki 32 ile sanki bu haftaki 32 arasında fark var gibi yani. Bir en az bir 10 derece fark ediyor gibi yani. Artık mevsim olarak sonbahara girdik lakin sıcaklar olarak da yavaş yavaş yazın son demleri efendim, tadını çıkarın. Geri 2 saati paylaşalım, sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim, bakınız. Bir de mesaj gönderiyorsunuz. Mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap bekliyor musunuz efendim? Ya şimdi mesaj gönderiyorsan cevap beklenir tabii. Ama hani karşı tarafında böyle cevap yazabileceği türden bir mesaj yazmak lazım. Yani her mesaja da cevap beklemek, ne mesajlar oluyor be? Onlar ayrı bir şey tabii de. Şimdi mesaja cevap beklersin. Ama bazı mesajlara daha böyle bir harıl harıl bir mesaj, cevap bekleme durumu olur. Psikologlara göre mesaj gönderdikten sonra deli gibi cevap beklemek bakın ne anlama geliyor demiş. Ya bir anlamı var mıdır bunu bilmiyorum ama cevap bekliyorsun yani. Hani yazma amacın nedir bilemeyiz. Yani sadece mesela bir merhaba mıdır? Yoksa o merhabanın altında yatan alt metinler var mıdır? Onlar ayrı bir şey tabii. Telefona yanıt gecikmelerinin bireylerde yarattığı kaygı yalnızca iletişim kesintisinden kaynaklanmıyor diyor. Uzmanlar bu durumun çoğu zaman bireylerin erken yaş deneyimlerine dayalı psikolojik kalıpların tetiklenmesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor demiş. Ama bence herkes mesaj yazdıktan sonra cevap bekliyordur herhalde ya. Cevap bekler yani. Dur ben şuna bir mesaj yazayım ama yazarsa yazar, yazmazsa yazmaz diye. Psikanalist Karen Hurney 1937 yılında yayınlanan çalışmasında belirli ki o 1937 mi? Hangi o zaman herhalde mektuba yani o zamanlar. Belli yok tabii o ayrı bir şey de belirli kişilik yapılarına sahip bireylerin randevu değişiklikleri, beklemek zorunda kalma ve yanıt alamama gibi durumlarda aşırı duyarlılık geliştirebileceğini kaydetmişti. Evet bazıları da mesela mesaj gelmediği zaman bir kudurma durumuna geçebiliyor. Bu da tehlikeli. Hurney bu tepkilerin karakter kusuru değil, geçmiş deneyimlerden edinilmiş koruma mekanizmaları olduğunu vurgulamıştı. Bak sonrasında 2003 yılında yapılan bilimsel bir deneyde gönüllülere top atma oyunu oynatıldıktan sonra oyundan sessizce çıkarıldı. Hani niye çıkartıyorsun millet oyundan? Bugün ne güzel böyle bir deneksin, oyun oynuyorsun, pat geliyor sen çık abi. İnsan kırılır ya. Beyin görüntüleme sonuçları bu durumun ön singulat korteksteki aktiviteyi arttırdığını gösterdi. Söz konusu bölge fiziksel ağrı algısıyla da ilişkilendiriliyor denmiş. Araştırmacılar aktivite düzeyiyle bireylerin bildirdiği olumsuz duygu durumu arasında paralellik olduğunu tespit etti. Abicim sarada gel mesaj atınca cevap bekleyelim mi beklemeyelim mi onu söyle. Çalışmanın örneklemi sınırlı olmakla birlikte sosyal reddedilme ile fiziksel rahatsızlık arasındaki nörolojik bağlantıya dikkat çektiği ifade ediliyor. Ha sen böyle biraz da duygusal yönden bir mesaj atıp ona cevap gelmiyorsa o tabii şimdi yani hem duygusal hem de fiziksel yönde insanı etkiler yani. Bakın yürütülen bir araştırma belirsizliğin stres düzeyi üzerindeki etkisini ortaya koydu. Elektrik şoku alma olasılığı taşıyan bir görevde katılımcıların kortizol düzeyleri, terleme oranları ve göz bebeği çapları izlendi. Bulgular stresin belirsizlikle birlikte arttığını, olasılıkların eşit olduğu durumlarda zirveye ulaştığını ve şokun kesinleşmesiyle gerilediğini gösterdi. Araştırmacılar sonuçların beklenmesinin kendisinden daha fazla kaygı yaratabileceğini kaydediyor. Hani gelecek cevap mesela olumsuz olsa bile o olumsuz cevaptan daha çok bir kaygı yaratıyor o cevabın gelme süresi. Psikologlar 1996 yılında reddedilme duyarlılığı kavramını tanımladı. Biz daha önceden tanımladık bunu biz. Reddedilme yani. Bu hepimizin hayatında vardır efendim olmuştur yani. Reddedilme kötü bir şey be. Buna göre bu duyarlılığı yüksek olan bireyler reddedilmeyi endişeyle bekliyor, belirtileri hızlıca algılıyor ve sınırlı kanıtla bile kesin yargılara varabiliyor. Yani anlıyor yani reddedileceğini. Hani böyle altıncı his var, insanın içine doğuyor bu reddedecek beni. Ama ona rağmen uğraşıyorsun yani. Çalışmalar bu bireylerin özellikle belirsiz davranışlarda kasıtlı bir mesafe algıladığını gösteriyor. Bağlanma araştırmaları ise benzer bir mekanizmayı bağlanma kaygısı çerçevesinde inceliyor denmiş. Bu nedir? Literatürde hiperaktif stratejiler olarak adlandırılan bu durum,
bireylerin reddedilme sinyallerine karşı sürekli tetikte olmasını ifade ediyor. Uzmanlar bu mekanizmanın çok az kanıtla harekete geçebilecek kadar hassaslaşabileceğini belirtiyor demiş. Tamam da bir de şimdi mesaj beklenen kişinin açısından da bakmak lazım bence buna. Tamam, diğer taraf biraz hırpalanıyor, ne bileyim hani üzülüyor falan filan, hem duygusal dedik bak, hem fiziksel yönden etkileniyor, tamam kabul, ama mesaj, yani cevap beklenen kişi mesela belki de bu mesajdan rahatsız oldu, onu ne yapacağız? Evet doğru, sen mesaj yazdın işte, ne bileyim işte gel şöyle yapalım işte, oturalım ne bileyim kalkalım falan filan yazdın, ama karşıdaki de mesela böyle bir şeyi görmek istemiyor. Onun tarafından da bakmak lazım bence. Tamam, sen mesajı yazdın. Oh, otur bekle kaygılı bir şekilde, ne zaman cevap gelecek diye, ama belki bu mesajda mesela karşı tarafı sen kaygıya soktun. Bir de o var. Yani çift taraflı bakmak lazım bence. Ama hani yani mesaj kısmı çok boğmadıysa da nazikçe de olsa bir cevap verilebilir herhalde. Ama bir de bu şeyden de kurtulmak lazım. Deli gibi cevap bekleme. Deli gibi cevap bekleyeceksen ara konuş bence. Yani en azından cevap gelmesi için bu kadar uzun süre beklemene gerek kalmaz. 10.27 saatler Radyo S'te. Aman. Sen yaz, gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Günaydın, kolay gelsin. Hoş geldin demiş, senin hoş bulduk. Günaydın sana da. Sedat, iyi günler Mahmut abi, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum abicim, hoş geldin. Şimdi bir adet İrem Derici dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

efendim dolandırıcılar açısından cennet bir ülkedeyiz. Her türlü her yerden bir şekilde para kazanıyorlar valla. Sektör alanı çok geniş. Hareket sahası oldukça geniş. Ve bunlar da her yerden bir şekilde çalışıyor yani. Bak kredi puanını yükselteceğim deyip 780 bin lira aldı. Abi sen şimdi ver bana parayı, bak ben senin kredi puanını yükselteceğim, çatır çatır kredi çekeceğim. Bir de buna inanma durumu var yani. Bak İstanbul Kadıköy'de kredi çekmek isteyen bir vatandaşı kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırarak 780 bin lira diye bunu küsuratları geç, 780 bin lira haksız kazanç sağlayan dolar.

Dolandırıcılık şebekesine yönelik baskın yapıldı. Asay Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanmış efendim. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış. Peki nasıl mesela böyle bir çetenin ağına düşüyorsun ya? Bak 780 bin liram var, tamam. Hani orta ayarda bir şey, birikim. Buradan mesela ne arıyorsun? Hani mesela nasıl bunlara ulaştın? Veya bunlar sana nasıl oluyor? Bir arkadaş ortamında mı oldu? Veya sen hani bir yerlere gittin. Ya arkadaşlar benim kredi puanım düşük. Bunu yükseltmem gerekiyor. Kredi çekeceğim. Banka kredi vermiyor. Nasıl yapsak mı dedin? Onlar da dediler ki yaparız abi. Ve sonrasında bütün bu olup biten sonrasında 780 bin lirayı nasıl verdin onlara ya? Cem abi sen şimdi ver parayı, biz bak oynayacağız, bir git gel yapacağız parayla falan. Bir iki güne senin kredi puan tamam, bu iş çünkü şey algoritma bunlar. Bir de şey algoritma diye bir kelime girdi hayatımıza biliyorsunuz. Artık her yerde algoritma. Bunun bir algoritması var abi, biz oradaki dengeyi bozacağız, sana bir daha çatır çatır kredi çıkacak. Bak İstanbul'da finansal sıkıntılar yaşayan ve kredi çekmek isteyen masum vatandaşları bu sosyal medyadandır, ben size söyleyeyim bak. Hedef alan dolandırıcılık şebekesi emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu adalete teslim edildi. Facebook'a falan ilan verilmiştir. Kredi puanınızı yükseltiyoruz, işte herkes kredi çekebilecek falan filan. Millet de lapır lapır atlamıştır. Bayılıyoruz böyle şeylere yani. Bakalım nasıl olmuş. Olay Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılan mağdurdan... Post cihazı üzerinden komisyon adı altında komisyon 779.900 lira haksız işlem gerçekleştirildi. O zaman çekilecek kredi de bayağı yüksek demek ki. İş yeri sahibinin kredi puanını yükseltme vaadiyle kandırılarak dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler mağduru tuzağa düşüren, parayı vermeyerek kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerini titiz bir teknik ve fiziki takip çalışmasıyla kısa sürede deşifre etti. Ekiplerin koordinasyonunda düğmeye basıldı operasyon için. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda vurgunda kullanılan bir adet POS cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alınmış. Tamam işte tutuklanmış falan filan. İyi bari en azından parayı kurtarmışlardır inşallah ama. Hani ya hiç mi insan şüphelenmiyor ya? Böyle bir şey yapacaksın. Abi işte biz de payımızı alacağız. Senin kredi puanını yüksel. Mesela bunun için adamı belli. Ya kredi kartı, POS cihazı olduğuna göre ya hesabında ya şeyde 780 bin lirası var adamın. Yani bas bas bağırmışlar biz seni dolandıracağız diye. Yani buradan benim anladığım o, tamam evet. Hani kredi ihtiyacı olabilir, ne bileyim belki bir şey alacak, belki maddi anlamda sıkıştı vesaire falan, çok şeyden dolayı olabilir bunlar, eyvallah bir şey demiyoruz ona ama onun dışında kalkıp da hani tanımadığın birileri için birileriyle böyle bir diyaloğa girmek, hadi diyelim komisyon ödeyeceksin ama bari onu şey de, tamam kredi çıksın içinden ödeyeceğim de. Ne bileyim, geçmiş olsun, Allah'tan yakalanmışlar. 10.34 saatler Radyo S'te. Efendim haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz. Günlerden Perşembe. Hani çarşambayı severiz, hafta ortası deriz. Gerçi dün bizim program olmadı. Cuma'yı severiz, hafta sonu gel deriz ama Perşembe çok fazla bir şey diyemiyoruz. Öyle ara sıcak kalıyor ne yazık ki. Hani haftanın ikinci pazartesisi olarak da değerlendiriyoruz esasında. Böyle bir günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız var. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Dediğim gibi çok kısa bir ara, ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sabahlar uyandığınızda ya da alarm çaldığında erteleme tuşuna basıyor musunuz? Dünyanın hem en berbat anıdır hem de en güzel anı. O alarmla uyanmak, evet, özellikle de gece biraz geç yattıysanız. Erteleme süresi bence önemli. Hep onu söylüyorum ben. Yani erteleme süresi mesela bazen 3 dakika oluyor, bazen 5 de değil kardeşim. Bunu bir 10 dakika bir yapsan. Ki erteledikten sonraki zamanda yeniden şöyle bir uykuya bir dal. Böyle bir yeni bir rüya falan bir gelsin şöyle bir gözlerin önüne. Öyle 3 dakikada olmuyor. Yani daha feci yorucu oluyor. Ben size söyleyeyim, bak ben bunu çok test ettim. Benim alarm ertelemeleri hep 10 dakikadır. Bir böyle bir şey, bir hani bir ortam bir değişsin. Yani uyanmayla tekrardan uyuma arasında bir ortam bir değişsin yani. Ertele tuşunu unutun diyor. Sabahları daha çabuk hazırlanmanın sırları. Alarm erteleme alışkanlığıyla kaybedilen dakikalar sabah telaşını kaçınılmaz hale getiriyor demiş. Oysa birkaç pratik alışkanlıkla güne daha erken, daha sakin ve daha hızlı hazırlanarak başlamak mümkün diyor. Neler yapmamız gerekiyor? Bir de bir defa erken yatmak gerekiyor. İşte o biraz. O namümkün efendim. Yani çok yani erken yatabilenlere ben hayranım. O ayrı bir şey. Sabahları alarmı defalarca ertelemek hem zamanı hem de enerjiyi boşa harcıyor. Kesinlikle psikolojiyi de esasında bozuyor. Tabii böyle bir yorgun uyanıyorsun yani. Güne aceleyle başlamak yerine birkaç basit alışkanlıkla daha hızlı ve stressiz hazırlanmak mümkün. Bak ne gibi öneriler var? Akşamdan hazırlık yapın diyor. Kıyafetlerinizi, çantanızı ve gerekli eşyaları bir gece önceden hazırlayarak sabah karar verme süresini kısaltın. Bu konuda sanıyorum kadınlar daha çok mağdur. Hani bizim çünkü seçenekler sınırlı olduğu için biz erkekler olarak. Hani tamam, dolaba eline atıyorsun, onu çek, bunu çek, eline ne geliyorsa al giy. Kadınlarda öyle olmuyor mesela. Akşamdan hazırlanıyor, kıyafetler hazırlanıyor. Çanta hazırlanıyor vesaire falan filan. Sabah uyanıyor. Aa, bununla bunun rengi yerine acaba bunu mu giyseydim? Yani o etek yerine bu mu olsaydı? Bu gömlek yerine şu tişört mü falan filan? Bir daha sil baştan. O yüzden kadınlar bu konuda biraz daha mağdur bize göre. Nedir mesela, işte ayna karşısında ruj muş sürerken bakıyor ki bu kıyafetle bu ruj olmadı. Bu ayakkabı bununla olmadı. Alarmı uzağa koyun demiş. Bu zaten en pratik yöntem. Bunu mutlaka yapın. Ben yıllardır yaparım. Yani telefonunuz yattığınız zaman yastığınızın yanında falan, yani elinizin altında olmamalı. Mümkün olduğu kadar uzağa koyun ki alarm çaldığında yataktan kalkarak gidip kapatın. Alarmı yataktan uzak bir noktaya yerleştirmek kalkmayı zorunlu hale getirir ve ertelemeyi azaltır demiş. Sen nasıl olsa uyandım deyip, bak bu en etkili yöntemdir, ben size söyleyeyim. Basit bir sabah rutini oluşturun diyor. Her sabah aynı sırayla yapılan işler zaman kaybını önler ve hız kazandırır. Vallahi her sabah aynı şeyleri yapıyoruz aynı sırayla ama işte o pek olmuyor yani. Sabah kalkıyorsun, ne bileyim duştur muştur, ne bileyim kahvedir falan filan, aynı sırayla yapıyorsun, aslında değişen bir şey yok. Lakin o zaman kaybı yine oluyor. Telefonla vakit geçirmeyin demiş. Bu en önemlisi ama bakmadan da olmuyor. Daha hatta uyanır uyanmaz yani bildirimlere bakıyorsun, ne bileyim neler olmuş mesajlara bakıyorsun falan da filan da. Sosyal medya ve mesajlar sabah saatlerinde ciddi zaman kaybına yol açar demiş. İşte burada süreyi iyi tutturmak lazım çünkü bakıyorsun yani. Hızlı kahvaltı alternatifleri seçin diyor. Önceden hazırlanan sandviçler, yoğurt ve meyve gibi pratik seçeneklerle zaman kazanın demiş. Ben bu arada yulafa sardım. Bak, sabahları daha kolay uyanmak için yapılması gerekenler diyor. Uyku saatini sabitleyin. Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp kalkmak biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olur ama işte o pek olmuyor. Özellikle hafta sonu geldiği zaman. Bir de mesela şimdi bu aralar şeyler de biliyorsunuz. Maçlar da bir acayip. 9.30'da maç başlatıyor ya. Bir maç izleyeceğim desen zaten gece yarısı oluyor bir daha. Gece geç saatlerde ekrandan uzak durun demiş. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranları melatonin hormonunu baskılayarak uykuya geçişi zorlaştırır demiş. Tamam. Kafein tüketimini sınırlayın. Bu konuda Allah'tan ben şanslıyım. Yani sabah uyandığımda mutlaka kahve içerim. Güne kahveyle başlarım. Türk kahvesi fix, değişmez. Yıllardır hep aynıdır. Ama mesela insanlar şeydir. Gece belli bir saatten sonra kahve içilmemesi falan önerilir ya. Ben şunu çok biliyorum yani kahve içip uyuduğumu. Hani işte uykuyu bozuyor falan filan. Ben de sabah uyanma kısmını hızlandırıyor kahve. Ama gece uykusuyla alakalı hiçbir etkisi olmuyor. Yani kafayı koydum yatıyorum yani ben.
Sabah uyanınca ne içmeliyiz demiş. Ilık su falan diyor. Limonlu su. Bitki çayları. Vallahi bunları biraz da uzmanına danışmak gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Ama en güzeli bol bol su içmek sabah uyandığınızda. Evet, kesinlikle telefona hemen sarılmayın denmiş. Ertele tuşuna basmaktan uzak durun. Su içmeyi ihmal etmeyin diyor uzmanlar. Esasında bildiğimiz şeyler ama bildiğimiz ve çoğu da yaptığımız şeyler. Ama yine de geç kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Çünkü geç kalmak da bildiğimiz bir şey. Yani sabah uyanırken daha geç kalacağım diye uyanıyoruz. Bir de ama en enteresanı şu. Oo bak, o çok tatlı bir şey ya. Dünyanın en tuhaf duygusudur. Bunu herkes yaşamıştır. Gece saat mesela atıyorum şimdi sabah 6'da kalkıyorsunuz. Alarm 6'ya kurulu. Gece şöyle bir uyanıyorsunuz birdenbire, bir panik oluyorsunuz ya, eyvah geç kaldım işe diye. Çünkü alarmı duymadın, kendi kendine uyandın. Hani alarmı ertelediğini düşünüyorsun. Saate bir bakıyorsun, saat daha 3.30. Ama ondan sonra yeniden uyuması, hele bir de kış mevsimi ise o soğukta tekrardan böyle şöyle yatağa süzüle süzüle girmesi, onun tadı, keyfi başka bir şey arkadaş. Bak her şeye geçiyorum yani. Bütün bu uyanma şeylerini falan, fasafiso hepsini sallayın bir kenara. Sabah saatiniz, alarmınız 6'ya kurulu. Bir kalkıyorsunuz, geç kaldım diye bir panikliyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Apar topar yataktan fırlıyorsunuz. Ve o an şöyle gözünüz saate ilişiyor. Saat daha 3.30. İşte ondan sonraki uyku o bambaşka bir şey. O 7 harika, medi harika, hepsini at bir kenara. Bu işin bambaşka tarafı yani. Neyse, durum bu. En güzeli kesinlikle telefonu bir defa yataktan uzak tutun sevgili dinleyenler. Önemli bir faktördür. 10.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bir adet blok 3 çalalım. Beni de şu blok 3 çalmaya alıştırdınız. Ama iyi, sevdik yani. Bir ondan sonra devam edelim.

0: Radyonuzdaydı. Ölemiyor. Efendim telefonunda WhatsApp olan herkes kontrol etmeli denmiş. Gizliliği tehdit eden ayarı hemen kapatın. Eve giderken bir fotoğrafları motrafları da bir onları da bir gözden geçirmenizde fayda var efendim. Neymiş bu gizliliği tehdit eden ayar? Peki bunu biz niye uğraşıyoruz? Bak ben hep bunları anlamıyorum işte. Yani kötü bir şey varsa ortada WhatsApp mesela bunu niye kapatılmış haliyle bize sunmuyor? Niye illaki bir son kullanıcı olarak bir şey yapma ihtiyacı duyuyoruz ki yapamıyoruz zaten? Bir daha anlatayım. Bizim mesajlardır, fotoğraflardır. Ortalıkta geziyor bir daha. Yap şunu gizli. Biz umumu açık bir hale getirmek istiyorsak kendimiz getirelim yani. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp yayınladığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflerken varsayılan olarak açık gelen bazı ayarlar güvenlik ve gizlilik açıklarına davetiye çıkarıyor. Milyonlarca kullanıcının farkında olmadan açık bıraktığı bu kritik özellik kişisel verilerin üçüncü şahısların eline geçme riskini artırıyor demiş. İşte tamam bunu diyorum ben diye niye bunu yapıyorsun yani? Ben nereden veya bak şimdi güncelleme geliyor. Telefona, uygulamalara güncelleme geliyor. Al bakayım şimdi mesela şuradan. Play Store gir. Gerçekten düzenli bakıyorum ben ama uygulamalar, cihazlar. Bak 7 tane gün, 9 tane güncelleme beklemeye. Tamam tümünü güncelle diyorum mesela. Ayrıntıları göster. Buradan güncellemeye başladı. Ama burada o zaman bunların detaylarını da bana söyle. Abi de ki bak biz bunu güncelliyoruz ama şunlar var ondan dolayı. Yani ben hepsini teker teker uygulamaya mı açacağım Allah aşkına? Bir sürü uygulama var yani. Hoş bizim veriler zaten meydanda. O da ayrı bir şey ya. Gizliliği tehdit eden varsayılan ayarları demiş mesela. WhatsApp al telefonu eline. Bakacağız ayarlara. WhatsApp yükleme aşamasında pek çok ayarı otomatik olarak herkes seçeneğiyle aktif hale getirir. Bu durum rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin bile profil resminizi görmesine, hakkında bilgilerinizi okumasına ve sizi izinsiz şekilde tanımadığınız gruplara eklemesine olanak tanır. Bir de o, zaten şu grup olayı. Abi o bambaşka bir şey ya şu WhatsApp grupları. Tamam zaman zaman işe yarıyor ama zaman zaman yani. Bir de biz WhatsApp grubu kurmaya çok meyilliyiz. Yani 3 kişi buluştuğu zaman bir WhatsApp grubu oluşuyor. 3 arkadaş buluyor. Hemen hop ne yapıyoruz? Hemen bir WhatsApp grubu. Telefonda bak WhatsApp'ta şöyle açtığımız zaman artık normal kişi sayısından çok WhatsApp grubu var. WhatsApp grubu mesajı var yani. Özellikle dolandırıcıların ve veri avcılarının sıklıkla kullandığı bu açık kişisel güvenliği doğrudan tehdit eder demiş. Neymiş bunlar mesela? Anında kapatılması gereken 3 kritik adım. Gel hep beraber yapalım bakalım. Kişisel verilerinizi güvenceye almak için WhatsApp ayarlar menüsünden gizliliğe giriyoruz. WhatsApp ayarlar gizlilik tamam açtık. Neymiş bu? Grup davet izinleri diyor bak. Grup davet izin... Bende o da yok galiba. Profil. Nerede ki o? Tamam gizlilik sekmesine girdik. Beni gruplara kim ekleyebilir ayarını herkes yerine kişilerim olarak değiştirin demiş. Ama bu da mesela tabii şeyde var. Nedir o? Bir iş yerinde bu sefer böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. O var bu sefer tamam mesela seni birileri bir gruba ekleyecek, iş yerinde bir gruba ekleyecek ama sen bunu onay vermediğin için eklenemiyorsun. Neyse profil fotoğrafı ve son görülme diyor. Bu seçenekleri kişilerim veya şunlar hariç kişilerim olarak sınırlandırarak tanımadığınız numaraların hakkınızda bilgi toplamasını önleyin diyor. Yani herkes görmesin, rastgele bir numara oldu, bir şey oldu. Atıyorum bu WhatsApp gruplarından birine eklediler sizi. O da oluyor orada mesela. Fotoğrafınız görünmesin. Gelişmiş arama koruması diyor mesela bir diğeri. Gizlilik menüsünün en altında yer alan aramalarda IP adresini korula seçeneğini aktif hale getirerek sesli ve görüntülü aramalarda konumunuzun tespit edilmesini zorlaştırın. Ama konumdan da ne zaman... 2 adımlı doğrulama hayat kurtarıyor demiş. Bunu zaten bütün uygulamalarınızda yapın efendim. Maillerde ne bileyim her şeyde bu 2 adımlı doğrulamayı uygulayın. Gizlilik ayarlarını kısıtlamanın yanı sıra hesabın tamamen ele geçirilmesini önlemek adına 2 adımlı doğrulama özelliğinin de mutlaka açık tutulması gerekiyor demiş. Sosyal medyada da bunlara yapın. Sosyal medya hesaplarınızda. Mail hesaplarınızda bak bu önemlidir. 2 adımlı doğrulama. buymuş efendim. Yani tekrar söylüyoruz, tamam bunlar var. Bunlar varsayılan olarak baktığımızda herkese herkes olarak görünüyor. İşte burada sen bunu herkes yapma. Sen bunu ne bileyim kişilerim yap falan filan. Biz bunu sonra değiştirelim. Her defasında bunlara bakmıyoruz ki arkadaş ya. Bir güncelleme gönderiyorsun. Bizim hesap umuma açılıyor. Yazıktır, günahtır yani. Ne olur ne olmaz diye 4 defa alarm kuruyorum demiş Senan. Bu da bir yöntem tabii ki ama burada da bak şeye dikkat edeceksin. Alarm kurduğun zamana. Yani şöyle bak, zaman derken mesela bunu ben de yapıyorum. Diyelim ki 6'ya kurdun ve erteleme süren 10 dakika dedin diyelim, tamam mı? Şeye, alarma. Diğer alarmı 6'yı 10 geçeye kurma. Yani birbirleriyle çakışmasın, bak o da şey önemlidir. Hani biraz mesafeli olsunlar birbirlerine. İşte nedir? 10 dakika erteleme süresi verdin diyelim. Diğeri mesela 6-13 yap. Onun gibi 6-15 yap mesela. Öyle bir çakışma durumu olmasın yani birbirleriyle. Bak İbrahim mesela, abi hiç alarm kurmadan uyanabiliyorum demiş. Yani bu var. Bu tabii her gün sürekli nasıl derler, aynı saatte uyanıyorsan belli bir süre sonra bünye buna alışıyor ama yine de risk ya vallahi İbrahim. Hani zaman zaman evet bende de oluyor, alarm çalmadan hatta daha erken uyanabiliyorum falan filan ama yine de risk ya. Güvenemiyorum yani. Her şeyi hazırlıyorum akşamdan, sabah kahvaltı sabah kahvaltı ve çıkış demiş Senan. İşte bu hazırlanılsa bile sabah planlar değişebiliyor. Plan değiştiği zaman kötü oluyor ki her şey hazırken bile az önce de konuştuk ya yine geç kalıyoruz. Yani çünkü o geç kalma duygusu da bu hazırlığın içinde var. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Bir dakika, bu şarkı değil şey neydi, bambaşka bir çıkması gerekiyordu. Heh, şöyle tamamdır, çok kısa bir ara. Sonrasında beraberiz yeni saatte. Ayrılmayın.
1: Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yarını söndürün, içeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam. Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Gökçe ve Pebble'a. Adresler karıştı radyonuzdaydı. Özlem Tekin şarkılarından. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bakınız, kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar. Zor bir şey değil yani. Bak zaten az önce bak WhatsApp haberi vardı biliyorsunuz. Bizim kimlik bilgileri zaten piyasada rahatça ulaşabiliyorsun yani. Hani KVKK dediğimiz bir şey var ama sadece var.

o konunun ciddiyeti pek çok kişi tarafından bilinmiyor yani. Bizim bilgiler lapır lapır alınıyor. O bilgisayarlarda mesela nasıl korunuyor? Bak o korunması bile bir takım kanunlara hani çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ama biz de gittiğimiz her yerden işte hemen telefon numaranızı alalım, isim alalım, sizi kaydedelim falan bile. Biz de bayılıyoruz kaydettirmeye. Tamam, oraya kaydediliyor. Ondan sonra oradan da başka yerlere gidiveriyor yani. Çok rahat bir şekilde. Efendim, İnegöl, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma sonucu 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında bak suçtan kaynaklı olduğu değerlendirilen 500 bin TL tespit edildi. Yine kötünün iyisi bak bu. Çok daha fazlası da olabilirdi yani. İşte ara ara böyle hesaplarımıza falan bakmak gerekiyor sevgili dinleyenler. E-Devlet'ten mesela hesapları kontrol etmek gerekiyor. Hangi bankalarda var? Hani adınızda mesela alakasız bir bankadan hesap açılmış mı açılmamış mı? Bunlara bir göz gezdirmek gerekiyor. İnegöl'de yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler parayı çekip kendilerine teslim etmesi istedi. Rahatlığa bak. Abi, biz senin adına hesap açtık. Yok yok, senin adına. Şimdi orada bizim bir para vardı ya. Onu sen bir bize göndersen. Nasıl yani, bu kadar bak banka hesabı açıyorsun, işlem yapıyorsun, kredi çekiyorsun falan filan. O parayı kendine aktaramıyor musun ya? Telefona kod ki. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adına hesap açılan kişi bankanın önüne giderken polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Hatta polise beraber gidiyor. Tamam kardeşim diyor, ben sizin paranızı vereceğim. Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö, Seren K, Serhat S, Yusuf G ve Simar G gözaltına alındı. Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Birikim yapmışlar. 5 şüpheli de adliyeye sevk edilmiş. Yani artık her şeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şu banka hareketlerine de bakmak gerekiyor. Yani sadece adınıza başka bir bankadan ya da alakasız bankadan hesap açılıp açılmadığını kontrol etmek yerine zaman zaman hesaplarınızı da bir elden geçirmenize fayda var. Yani kontrolünüz dışında bir para akışı var mı yok mu? Ve eğer böyle bir şey varsa ki günümüzde maalesef oluyor bunlar, biliyorsunuz. Bak şeyden bahsetmiyorum bile, yani bu IBAN kiralama falan filan, onlar bambaşka boyut. Hiç oraya girmiyorum bile. Böyle bir şüpheli işlem gördüğünüz anda da hemen suç duyurusunda bulunun. Çünkü işin ucu bir süre sonra size ekstradan dokunabilir. Yani siz de bu organizasyonun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Asibesi yok. Devir kötü, kolla hesabı yani. Bunun en rahat açıklaması bu. Maalesef bir dünya haber duyuyoruz bunlarla ilgili. 11-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Programın ikinci saatindeyiz efendim. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi demiştik Perşembe ile ilgili. Dışarıda güzel bir hava var. Umuyoruz da gün de bu şekilde böyle güzel geçer. Bir adet Ece Mumay dinleyelim, bir yaz yağmuru. Sonrasında buradayız. Mahmut Uçakçan.

Yapay zeka hayatımızın her alanında. Ne yapay zekalı oluyor ne yapay zekasız. Ya böyle şey bile artık ya, internet sayfasını açıyorsun, gazete sayfasına haberlere bakmak için, orada bile reklam çıkıyor kocaman. Yan tarafta uyarıyorlar yapay zekayla yapılmıştır diye. Görseller öyle. Yapay zekayla yapılmış reklamlar bir dünya, özellikle sosyal medyada. Bir de işin ucuzuna kaçıyorlar. Şimdi bu ajanslarla çalışıyorsunuz. Ajanslar da pek para harcama taraftar değil. Mesela ajansa bir dünya para veriyorsun sen, sana işte tanıtım hazırlasın diye. O da yapay zeka ile kullanıyor ama o da mümkün olduğu kadar bedavasına kaçıyor oradan. Böyle olunca yapay zeka video, yani nefret ettirici yapay zeka videoları çıkıyor karşımıza. Konuşanların ağzı böyle ara ara açık. Abi öyle ama çok saçma yani. Neyse hani bunlara bile para veriyorsunuz. Şimdi yapay zeka artık şarkı da yapıyor biliyorsunuz. Bunda da bari biraz para verin ya. Bu bedavaya da kaçmayın. Çok nefret şarkılar çıkıyor. Bir tane mesela benim karşıma çıkıyor. Bu çizikleri falan şey yapmak için arabada işte böyle boya moya bir şey falan. Adam belli. Cemine'ye falan yaptırmış herhalde şarkıyı. Vermiş sözleri, bunlardan şarkı yap diyor. O da garibim yapmış. Nefret bir şey. Hani git orasıyla mesela iletişim kurmayı isteseniz bile o şarkı duyunca o istekten vazgeçiyorsunuz. O derece kötü. Efendim yapay zeka insanları robotlaştırıyor olabilir denmiş. Araştırmacılardan kritik uyarı. Evet öyle. Biz yapay zekayı insanlaştıramadık. Onlar bizi robotlaştıracak. Bu kadar basit yani. Yapay zeka sohbet botlarının günlük yaşamda ve müşteri hizmetlerinde yaygınlaşması insanların iletişim biçimlerini de değiştirebilir. Yeni bir araştırma, insanların yapay zeka ile tekrarlanan etkileşimler sonucunda zamanla makinelerin iletişim tarzına daha fazla uyum sağlayabileceğini öne sürüyor. Mekanik mekanik dolaşacağız sokaklarda artık yakında. Bakın yayınlanan bir çalışmada uluslararası bir araştırma ekibi özellikle müşteri hizmetlerinde kullanılan yapay zeka sohbet botlarının insan davranışları üzerindeki olası etkisini inceleyen yeni bir kavramsal çerçeve ortaya koydu. Bir de mesela burada da daha tam gelişmediği için bunlar, tamam müşteri hizmetleriyle görüşüyorsun, yazışıyorsun. O zaten hani sohbet botu söylüyor zaten. Bir süre sonra yazdığını anlamayınca çok saçma şeyler çıkartıyor karşına. Diyorsun ki böyle değil, şöyle olması lazım. Tekrar o çok saçma bir şey çıkartıyor. Bir daha kafayı yiyorsun. Yapay zeka ile kavga etmeye başlıyorsun. Araştırmacılar bu süreci robotik insanlık olarak adlandırdı. Kavram insanların kendilerini makineler tarafından daha kolay anlaşılabilir, doğru veya sosyal açıdan kabul edilebilir kılmak için zamanla makinelere özgü hız, mantık ve iletişim biçimlerine uyum sağlamasını ifade ediyor. Abi zaten robot gibi yaşıyoruz zaten. Bak şöyle yaşadıklarımıza bir bak. Hayatımız zaten robot gibi geçiyor. Belli bir kalıplar dahilinde. Bırak da iletişim de robot gibi olsun yani. Ha ne oluyor? Evet. Duygudan uzaklaşıyor insanoğlu. Hani şimdi insanoğlu insanlıktan uzaklaşıyor derken bu şey olarak hani insan olmaktan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca evet duygular da değişiyor, onlar da köreliyor. Böyle tuhaf bir şey, mekanik bir şey olmaya başladık yani. Bu şu an böyle, ilerleyen dönemde çok daha fazla artacak. Hani ya bu yapay zekayı bütün hayata salacağız. Bak bütün hayatın içine salacağız yapay zeka ki iş oraya gidecek. Hani hep şeyi konuşuyoruz zaman zaman, yapay zeka meslekleri alıyor insanların elinden. Bu insanlar ne yapacak diye. Yani ya buna bir çözüm bulunacak, hani arkadaş tamam yapay zeka yapacak işleri, insanlar insan gibi yaşasın. Hani gitsin dağa bayıra koşsun geçsin, para sorunu da olmasın. Uçuk bir ütopya ama. Hani insanlar hani tarımla uğraşsın yani, para kazanma derdinde olmadan, bahçesi olsun falan filan. Keşke böyle olsa, sal bütün yapay zekayı hayata, o ne yapıyorsa yapsın orada yani. Buna da pek imkan yok. Bir hayal sadece. Neyse hepsini yaşayıp göreceğiz. Deredet deredet. Ay ay ay ay. Yani şeylerde bile artık metin yazarken bile orada yapay zeka dur ben bunu otomatik düzelteyim diye telefondan çıkıyor yani. Bak telefondan giriyorsun WhatsApp'a hemen oradan şey meta şeysi çıkıyor karşına.
oradan tıklıyorsun. Günaydın Mahmut, beyin fırtınası yapmak için yardıma ihtiyacım var gibi bir şeyler. Onları tıklıyorsun. Tamam, tıklayayım. Neymiş mesela? İşle ilgili bir projede yardım almak istiyorum. Tıklayayım. Bak şimdi anında çıktı. Şu an Meta ile mesajlaşıyorum. Tabii yardımcı olayım diyor. Bıt bıt bıt. Abi ne bu ya? Meta ile ilk sohbetimiz de bu oldu. Peki orada da mekanikleştik. Selamlar Mahmut abi. Tesadüfen frekans kurcalarken bir anda denk geldin. Öyle ben her an karşınıza çıkarım diyorum. Çok çok uzun zamandır dinlemiyordum. X Radyo'da çok dinler. X Radyo. Gülden hoş geldin. Hangi X'ti o? X. X. X. X dolu. Zuhal kolay gelsin Mahmut Bey. Selamlar. Yoldayız, dinlemeliyiz. Eyvallah. Şimdi şöyle bir eskilerden yeni bir düzenlemeye devam edeceğiz. Eda Metin Özülkü şarkılarından. Ha, olaydan. Tamam tamam. Hülya Avşar'dan dinlerdik daha çok bu şarkıyı. Bir Salih Bademci. Yayın saatimiz şu an 10-12. Yani 10 ile 12 arası Gülden'cim. Ama değiştireceğiz. Şimdi yeni sezon falan filan, hem televizyon hem radyo, bir şeyler kurcalıyoruz yine. Biraz daha erkene çekeceğiz yani. Öyle söyleyeyim sana. Şu an 10 ile 12 arası. Ben bak Salih Bademci'yi ilk defa programda çalacağım diyorum. Diyor ki çok severim, bana da gelsin Salih Bademci. Allah Allah. Ben çok geriden takip ediyorum artık vallahi ya. Abi yaşlandık, yenilerin peşinde koşamıyoruz. Hadi bakalım bir dinleyelim, sonra buradayız.

0: konumuzdaydı.
1: Çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Belki başka bahar.
0: Şans mı demek lazım? Hani öldürmeyen Allah öldürmüyor mu demek lazım? Amerika'da yıldırımın çarptığı adam yara almadan kurtuldu. Abi yıldırım çarpıyor. Bir video vardı, hatırlıyor musunuz? Sosyal medyada çok fazla dolaştı. Tabii o kurgu videosu. Bir adama sürekli yıldırım çarpıyor ard arda. Bilenleriniz vardır mutlaka. New York'ta yaşayan bir adam yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir yanık ve yaralanma olmadan kurtuldu. Artık nasıl üzerinden attıysa o enerjiyi, elektriği. Dişçiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada yıldırımın çarpması sonucu yere yığıldı. Olay anı evin kapısındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Bir dakika, bu mu? Bakalım. X'e yayın. Abo. Oradan şemsiye var üzerinde. Şemsiyeye çarpıyor. Nasıl bunu? Adam kalkıyor sonra eve dönüyor. Tabii bir, hafiften bir sekme var. İnce bir sekme diyelim biz ona. Şemsiye memsiye yok, çantasını almış. Yok abi, dişçiye gitmek için uygun bir zaman değil o. Thomas Femi şiddetli yağmur altında şemsiye taşıyarak evinin önündeki yolda ilerlediği sırada bir ağacın altına geldi. Bu sırada çevresinde ard arda yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri Femi'nin sığındığı ağaca isabet etti. Bir dakika, ağaca mı geldi? Ben direkt adamın tepeye düştü diye düşündüm. Görüntülerde Femi'nin yıldırım çarpmasının ardından yere düştüğü, ancak kısa süre sonra ayağa kalkarak doğru evine doğru yürüdüğü görülüyor. Olayı kapı kamerasından gören ve muhtemelen eşi olduğu belirtilen bir kadın Femi'ye seslenerek içeri girmesini istedi ve ambulans çağıracağını söyledi. Ablam sakin, adamı yıldırım çarptı ya. Bir de afra tafra yap. Sana çıkma demiştim. Femi olayın ardından yapılan kontrollerde vücudunda hiçbir yanık tespit edilmediğini söyledi. Bak, yıldırım çarpmasından ciddi bir zarar görmeden kurtulması sosyal medyada mucize olarak yorumlandı. Ancak olayın arkasında bilimsel bir açıklama olabileceği belirtiliyor. Zaten bilimsel bir açıklama olması gerekiyor. Neymiş bu? Femi'nin şiddetli yağmur altında olması yıldırım akımının vücudundan geçmek yerine yüzeyden ilerlemesini sağlamış olabilir. Yıldırım ve şiddetli yağış sırasında ağaçların altına sığınmak özellikle tehlikeli kabul ediliyor ki ilkokulda daha öğrendiğimiz şeylerden bir tanesidir bu. Böyle yıldırımlı havalarda ağacın altında dolaşmamak, ağaçların altında dolaşmamak. İlkokulda bak, ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir yani bu. Yıldırım bir ağaca veya direğe isabet ettiğinde elektrik akımı yapı üzerinden aşağı doğru ilerleyebilir ve ağacın altında bulunan kişiye sıçrayabilir. Bu nedenle gök gürültülü fırtınalarda açık alanda bulunan kişilerin ağaçların altına girmek yerine güvenli ve kapalı bir alana geçmeleri öneriliyor. Yani kabak gibi açık alanda da kalmamak lazım. Orada da mesela yıldırım bakıyor yukarıdan, bu sivri bir tepe, vur abicim buna diye. O yani yıldırımın özelliği, en yüksek ne varsa yüksekte. İlk ona gidiyor yani. Bakıyorsun sen açık bir arazi, tarladasın falan. Allah korusun. Öyle bir şeyde de sana geliyor. Bak, Tayland'da bir futbolcu hayatını kaybetmişti geçtiğimiz dönemde, biliyorsunuz. Neyse, geçmiş olsun. Büyük şans. Ama bu şans her zaman tutacak diye bir şey yok. O yüzden aman dikkat. 11.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. İbrahim yazmıştı diye, geçmişler olsun abi, tez zamanda ayağa kalk inşallah diye. Yok be, ayaktayım dedim. İki gün net gülerim buna diyor. Ay ay ay, peki. Hadi bir reklam arasına gidelim, ardından devam ederim yine.
2: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Aşkım inan başka.
1: Şöyle bir 90'lara gittik. Çelik en sevdiğim olur musun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Efendim, hazır şöyle bak, bu şarkıyla biraz duygusallığa doğru girmişken bir yapay zeka haberi daha var. İnsanları robotlaştırıyor demiştik. Lakin sadece bu işe de yaramıyor. Olur musun? Tam bu aşamada mesela bu şarkıdaki durumda, hani böyle bir ilişki başlayacak, başladı başlayacak gibi durumlarda danışabiliyorsunuz ChatGPT'ye. Bence danışmayın ama şöyle bakınız, ChatGPT ilişkilere de burnunu soktu. Restoranı yapay zeka seçtiyse ilişkiye kim çaba harcayacak denmiş. Şimdi restoranı yapay zeka, bunu normalde de seçtirirsin yani, çok bir şey değil aslında bu. İlk buluşma yeri bulmak için zahmete girmek istemeyen biri ilişkisine ne kadar çaba harcayacak diyor. Abi sen trip atmak istiyorsan bak, bir şekilde o tribi atıyorsun ya. Yazmış, tamam belli, muhtemelen yapay zekaya yazmış ilk buluşmada, işte sevgimle nereye önerirsin falan filan diye. Ha bunu Google'a yazmış mekan önerileri diye, ha da ChatGPT'ye yazmış. Bunda niye trip atıyorsun yani, ne kadar ilişkiye önem verebilir, ne kadar... Yapay zeka algoritmaları dünya çapında binlerce insanın hayatını kolaylaştırırken diğerlerini, işlerini kaybetme riski konusunda endişelendiriyor. Evet, bunu zaten konuşuyoruz biz de zaman zaman. Ancak bazen de potansiyel eş adayları için caydırıcı bir unsur olarak işlev görüyor diyor. Bir muhabir bakın, yakın zamanda günlük hayatlarında ChatGPT kullanan erkeklerle neden kesinlikle görüşmeyi reddettiğini kamuoyuna açıklamış. Vallahi o senin sorunun şimdi yani. Adam yardım istemiş ChatGPT'den. Oregon'da bir arkadaşımızın düğün provası yemeği için bir restorandaydık. Burası mükemmel dedim damada. Sanki bana bir sır verecekmiş gibi yaklaştı. Bunu ChatGPT ile buldum diyor. Ve tam ne güzel işte. Ne var bunda yani? Adam düğün planlamasının ilk aşamalarında üretken yapay zekayı kullandığını anlatırken hafifçe gülümsedim diye ekliyor muhabir. İşte o zaman Alena bir karar veriyor. Eğer müstakbel kocası ChatGPT tarafından sağlanan düğün bilgileriyle kendisine gelirse kesinlikle düğün olmayacakmış efendim. Tamam, olmasın. Herkesin partneri için tartışmaya açık olmayan kendi kriterleri vardır. Kimisi sigara içmeyen birini ister, kimisi hayvansever birini, kimisi de çocuk sahibi birini ister. Alena, ChatGPT veya benzeri herhangi bir üretken yapay zeka programı kullanan biriyle çıkmayacağına karar verdi. Ablam, kullanmayan yok bak artık. Diyoruz sana yani, bir şekilde kullanılıyor bak. Adam orada mekan önerileri danışmış ChatGPT'ye. Ve hepiniz de bu mekana hayran kalmışsınız. Demişsin ki ne kadar güzel bir mekan, nereden buldunuz burasını? O da diyor ki ChatGPT'ye sordum. Ne var bunda? Bütün bu ya şöyle olursa sorularını duydum, ya işimde kullanırsam ama başka türlü nefret edersem, ya insanlara yardım etmek için kullanırsam, ya sadece yazım denetleme aracı olarak kullanırsam asla yazmak için kullanmam diye kararlı bir şekilde belirtiyormuş Alena. Vallahi şu an ben bu arkadaşın da yapay zekayı kullandığına eminim. Yani artık her yerde telefonla fotoğraf çekerken bile bak, yapay zeka uygulamalarını geç, uygulamaları geçtim. Telefonla normal fotoğraf çekerken bile telefonun zaten kameradaki yapay zeka ile, yani telefonun kendisindeki yapay zeka ile zaten bir takım şeyleri otomatik olarak değiştiriyor. Sen hala diyorsun ki yapay zeka olmasın. Ondan sonra yeni bir fotoğraf makinesi alırsan eğer, o da zaten yapay zekayı işin içine sokuyor. Hal böyleyken sen hala neyin kavgasını veriyorsun? Bunu anlamak zor. Hani yapay zeka kullanan birisiyle asla birlikte olmam. Olma eyvallah da, hani yapay zeka kullanmayan birini de bulmak zor artık. Yani o da ayrı bir şey. 11.47 oldu saatler Radyo S'te. Abi frekans soranlar var demiş Gülden. Nasıl ya? Teyipte yazmıyor mu? Rastgele bulduğum için bilmiyorum diyor. 95.6, 95.6. olur, internet olur, uygulama olur, Radyo S uygulaması var. Telefonları indirebilirsiniz. App Store'dan, Google Play'den, direkt radyos.com.tr olur. Olur yani. Ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor. Bakayım nedir o? Ha, buradan radyoya mı yoğunlaşmalıyım? Kupadaki yazıya mı? Yoksa içindeki kahveye mi? Ha, yapay zeka ile yaptın. Evet, yapılıyor artık yani. Ha, yapay zeka ile olduğu belli oluyor. Tabii renklerden falan. Bununla ilgili ufak bir tüyo da var. O fotoğrafın bir bölümünü değiştirirsen şöyle normal bir uygulamayla, o yapay zeka bandrolü de kalkıyor bir daha otomatik olarak. Yani o da ufak bir tüyo olsun hadi madem bende. Bak, insan hani kocaya da o kupayı göndermez ama. Yapay zekalı olanı. Hadi bir manifest, ardından yavaş yavaş toparlanalım artık. Bursa Radyo.

0: Saatler gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Sen gönlünüzden geçen eskilere dair. Yine böyle rock şarkılar. İsimler bellidir zaten, hafızanıza gelecek. Hatırlamak isteyeceğiniz. Onlardan biriydi Teoman, bir diğeri ise bir grup ünlü ve Rüya. Yıl 1996. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan Unutulmayanlarla başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

Nilkara İbrahimgil'in en sevilen şarkılarından bir tanesidir. Akbaba. Ve hemen ardından Mazhar Fuat Özkan'dan herhangi bir şarkı deyip ben de bu şarkıyı gönderiyorum istek sahibine. Sakın gelme. MFE.

Bazen ben bile hatırlamıyorum bazı şarkıları ki sizde nasıl bir hafıza varsa, nasıl bulup buluşturup söylüyor ve istiyorsanız. Vega bu sabahların bir anlamı olmalı. Aynen bu özellikleri taşıyor. Öyle herkesin aklına gelecek şarkılardan bir tanesi değil. Füsun'un aklına gelmiş ve gönderdik şarkısını. Manga ile devam ediyoruz. İlk çıkış şarkıları, onları ilk tanıdığımız şarkı. Bir kadın çizeceksin ve Manga.

Ankara ve İzmir konserlerinden sonra şimdi sonbahar turnesine çıkıyor Şebnem Ferah. İstanbul'da verdiği konserler, Ankara'da, İzmir'de ve şimdi Adana'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor ve Bursa'ya geliyor. Bursa konser tarihi 24 Ekim Cumartesi. Bursa'da Merinos Park'ta sahne alacak. Biletler henüz satışa çıkmadı, çok yakında. Öncesinde haberimiz olursa muhakkak iletiriz sizlere. Şebnem Ferah konseri bekleyenler. 24 Ekim'de Şebnem Ferah Bursa'da. Ama şimdi radyonuzda Vazgeçtim Dünyadan diyor şarkısında.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

95.6 Radyosu'nda Güne Bakan Unutulmayanlar'la devam ediyor. Kıraç Unutulmayan şarkılarından Endamın Yeter'le bizlerle birlikteydi. Kıraç'ın ardından da bir Fikret Kızılok şarkısı Funda Arar yorumuyla gelecek radyolarımıza. Diyor ki şarkıda Funda Arar, haberin var mı?

Duman'dan Senden Daha Güzel dinledik. Feridun Düzdağaç'la da Unutulmayanlara devam ediyoruz. Kendini ismini taşıyan şarkısı FD ile gelecek Feridun Düzdağaç. 2 hafta önce Bursa'daydı Kötü Parka Çıkava Tiyatrosu'nda. Bu şarkı dahil en sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirmişti. Onun

0: içinde.
1: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve pendik, gittik gittik geldik. Bakışınca o ah gözlerle. Yüzüme bakmadın.
2: Yüzüme bakmadın.
1: Fark etmedin.
2: Fark etmedin bile.
1: Üzüldüm çok.
2: Üzüldüm çok.
1: Ama derler ya kıvrıl.
2: Derler.
1: Fakat kırılma.
2: Asuman.
1: Ne kadar.
2: Pansuman. Sevgili Mahmut istedi bugün bu şarkıyı. Aydın ve Ezgi'ye göndererek. Ben de sevgili Arif'e gönderiyorum. Mirkelam söylüyor.

Kargo yıldızların altında çalmasaydık olmazdı. Tarzımız bugün biraz daha rock soundlu şarkılardı ki onlara bir yenisini ekleyip bu bölümü bitireceğiz. Yıl 1996, yine bir ilk albüm şarkısı. Şebnem Ferah çaldık, Teoman çaldık, Kıraç çaldık, Duman çaldık, Feridun Düzer çaldık. Özlem Tekin çalmadan kapatmayalım bu bölümü. Aşk her şeyi affeder mi? Ardından kısa bir reklam, reklamlardan sonra yenilerle devam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Aksoğan ve Zeynep Bastık bir Teoman Şebnem Ferah klasiğini seslendirdi. İki yabancı. Yine bir Teoman şarkısıyla devam edeceğiz. Bu kez seslendirense Kubat. Şarkının adı İki Çocuk.

Şarkıların sözleri çok kıymetli ki Kubat da gerçekten güzel yorumlamış şarkıyı. İki çocuk ve Teoman'la ortak işbirliği yapan sanatçılardan bir tanesiydi o da. Aslı Demirer uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu ki onun da yeni teklisi ulaştı bizlere hafta sonu. Şarkının adı Durur Bütün Dünya.

İdo's Atlısı Sıkılmayın Söyle. Yeni şarkısı, yeni teklisiyle geldi. Dün Amerikan Box Office listesini iletmiştik. Bugün de Türkiye Box Office listesine şöyle bir göz atacağız. Pazartesi ve Salı programı olmayınca biraz kaydı tabii ki raporlar. Türkiye'de de Örümcek Adam yepyeni bir gün. Gösterimdeki 5. hafta sonunda 57.893 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini sürdürmüş bu hafta. The Odyssey 7. hafta sonunda 39.152 seyirciyle 2. sıradaki yerini koruyor. Önümüzdeki haftanın programları da geldi bu arada. 8. haftaya girecek The Odyssey yine herhangi bir şekilde salon kaybı yaşamıyor veya seans azlığı yok. Yine aynı şekilde günde 4 kez olmak üzere her sinemada muhakkak bir salonda gösterimine devam ediyor. Ruhlar Bölgesi aramızdan ağır 21.030 seyirciyle gösterimdeki 2. hafta sonunu 3. basamakla kapattı Türkiye sinemalarında. 25. yılına özel tekrardan gösterime girdi geçen hafta Cuma günü. Harry Potter filminin, daha doğrusu serisinin ilki Felsefe Taşı. 18.720 seyirciyle listeye 4. sıradan girmiş. İzlemek isteyenler belki bir kez daha gidip salonlarda gördüler. Ya da çocukları varsa, kardeşleri varsa, işte o kişiler de aldılar çocuklarını, kardeşlerini. Harry Potter'ın bu ilk filmini sinema deneyimi yaşayarak salonlarda seyrettirdiler çocuklarına, kardeşlerine. Ve haftanın bir diğer yeni filmi Ted'in Sihirli Lambası adlı animasyon 13.377 seyirciyle açılışını 5. sırada gerçekleştirmiş Türkiye Box Office listesinde.

Türkiye Bankası Ofis'te ilk 5'teki filmleri ilettik. 6 numarada Coyote Akme'ye karşı var. Bu hafta gösterime girdi bu filmde. Amerika'da da ilgi görmemiş, Türkiye'de de. 6 numaradan giriş yapmış. 9.384 kişi izleyebilmiş. Sadece hafta sonunda Cuma, Cumartesi, Pazar. 7 numarada yine ilk haftasında Köpek ve Yıldızlar adlı film yer alıyor. Ridley Scott'ın yönettiği, Jacob Elordi ve Josh Brolin'in başrollerini paylaştığı macera aksiyon bilim kurgu filmi. 8 numarada Paw Patrol Dino filmi 3. haftasını tamamladı. 9'da Davet 2. haftasında. 10 numarada ise yerli korku filmi Cebran bu hafta gösterime girenlerden. Türkiye sinemalarında ilk 10'da en fazla izlenenler arasında yer alıyor bu hafta. Bir Ümit Sayın şarkısıydı. Elif Hüse Doğan'la birlikte seslendirdi Sana Dargınım. Mustafa Sandal'ın yenisiyle Mustafa Sandal burada. Şarkısı Geri Versen. Şimdi.

Oyuncu kadrosunu sayacağım önce. Nema Şehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevran Serezli, Sehtar Tanrıoğan. Burada yer almayan isimler de var arkadaşlar. Yönetmen Mustafa Kotan, senaryo Aslı Zengin, Ece Osmanoğlu, Banu Zengin Tak. Yani bir sinema filminde bile bu kadar ünlü ve bu kadar değerli ismi bir araya getirmeniz mümkün değil. Her hafta yayınlanacak olan hem de yaklaşık 2 saati bulan süresiyle bir dizi filmin oyuncu kadrosu. Az önce saydığım isimler. Dizinin adı ise Tuzlu Kahve. 1 Eylül 2026 Salı günü ilk bölümüyle yayınlandı. Rating sonuçları da belli olmuş. Ayrıntılarıyla az sonra gelecek ama önce Hülya Avşar. Aradın mı diyecek Catwork'ün remixiyle. Yani yeni versiyonuyla.

Sezonun da aslında bir anlamda ilk dizisi, çünkü henüz yeni bir bölümle yeni bir diziyi görmedik ekranlarda. 1 Eylül Salı akşamı ilk bölümün yayınlandığı Star TV'de Tuzlu Kahve'nin ve ilk bölümüyle 5.11 reytinge ulaşarak ekran yolculuğuna zirvede başlamış dizi. Birçok ünlü ismi, yıldız ismi bir araya getiriyor. Sezonun da ilk dizisi olarak güçlü bir açılışa imza atmış durumda. Aynı gece TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye 3.27 reytingle zirveyi en yakından takip eden bir diğer yapım olmuş. Müge Anlı ile Tatlı Serse 3.19 reytingle günü 3. sırada tamamlamış. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yolunda devam ediyor. TRT1'de ekranlara gelen Türkiye-Azerbaycan karşılaşması 3.12 reytingle 4. sırada olmuş ki Tuzlu Kahve'nin bölümünün yayınlanmasının hemen ardından tekrar bölümü de 2.37 reytingle 5. sırayı oluşturmuş listede. Esra Erol'u yarışma. Var mısın yok musun? 6. sırada. Esra Erol'da adlı program 8. sırayı almış listede. 7'de Nov Ana Haber, 9'da ATV Ana Haber var. 10 numarada ise Var mısın yok musun yarışma programının özeti yer alıyor Salı akşamı. En fazla izlenenler de televizyon ekranlarında. Tuzlu Kahve dizisinde de rol alan Enis Arıkan. Bir Eda Metin Özüç şarkısıyla radyonuzda, şarkının adı Lafım Olur.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Ceren Ersen ve Coşkun Karademir ortak çalışmasıydı İki Yol. İkinci saatin ikinci bölümünün ilk şarkısıydı sizlere sunduğumuz. Yine bir Serdar Ortaç şarkısıyla bu kez konuğumuz Mustafa Mert Koç. Heyecan şarkısı bambaşka bir düzenleme, altyapı, yorumla gelecek radyolara. Mustafa Mert Koç'la

Kariyeri boyunca dillerden düşmeyen sayısız hite imza attı. Bursa dinleyicisi için de geçmişten günümüze uzanan çok özel bir repertuar hazırladı. Bu akşam hem Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini hem de popüler fantezi müzik klasiklerini seslendirecek sevgili Sibel Can. Sahnede dev bir orkestra eşlik ediyor kendisine. Görsel şovlar ve Sibel Can'ın kendine has büyüleyici sahne performansıyla saat 21'de Bursa Kültür Paylık Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak Sibel Can'ın konseri. Daha önceki Bursa konserlerinde bu geceleri yıllar sonra bile hatırlayacağım. Şarkılarımı benimle birlikte söyleyen Bursalılara kalpten teşekkür ederim diyerek konserini bitirmişti. Ve bu akşam bir kez daha sizleri bekliyor. Açık Hava Tiyatrosu'na, Kültür Park'a sevgili Sibel Can. Biletler ki son biletlerdir. Paso'da ve BiletX'de satıştaymış arkadaşlar. Alanları aldılar zaten, gidecekler. Bu akşam Sibel Can'ı dinleyecekler. Alamayanlar belki de son biletler.

Türk müziğinin zamansız seti, zarafeti ve bitmeyen sahne enerjisiyle milyonların sevgisini kazandı Sibel Can. Büyük Türkiye turnesi kapsamında bu akşam Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir yaz gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Her ne kadar 3 Eylül'ü gösterse de takvimler, sonbaharda olsak da, yavaş yavaş gidiyor olsak da, güzel keyifli bir akşam yaşamak isteyenler yaza belki de bu akşam veda edecekler. Bir şarkı yetmez diyenlere Drama'yı çaldım bu arada. Bir de en son biliyorsunuz APO ile bir düet yapmıştı Sibel Can. Onu da çalalım hemen ardından. O da Kıyamam.

0: Son satırı bırak.
1: Yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın demez benim gözlerim yalan, sana kıyamam.
2: Cumartesi günü Nilüfer Gençlik Festivali gerçekleştiriliyor. Podium Park Açık Otoparkı'nda. Demez benim gözlerim. Beck, Can Ozan, Yanko Zo ve Aydit sahne alacak isimler arasında. Aslında iki gün düzenlenecekti ama tek güne indirgenmiş. Nilüfer Gençlik Festivali başlığı altında bu dört isim cumartesi saat 17.30 itibariyle sahne alacaklar ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalacaklar. Yine gün boyu eğlence, yiyecek içecek alanları, dinlenme noktaları ve sahne şovları gerçekleştirilecek Nilüfer Gençlik Festivali'nde Podium Park Açık Otoparkı'nda. Biletlerse bu bilette satışta.

0: gözüm sana gülerse, aklın çelerse, kazak mı oldum derse.
1: Nazan Öncel, benim için ne yapardın? Daha önce Gökhan Özen'e hediye ettiği ve Gökhan Özen'in seslendirdiği şarkıyı yıllar sonra bir de benden dinleyin deyip o da bambaşka bir düzenlemeyle sundu bizlere. Bu hafta sonu
0: ne bileyim ben, bekle, bekle de görsen.
1: Nilüfer Gençlik Festivali var dedik. Podium Park Açık Otoparkı'nda gerçekleştirilecek. Haftaya ise Bursa Kahve Festivali Sukay Park'ta. Eylül ayında kahve kokusuyla müziğin ritmini bir araya getirecek bu festival, nitelikli kahve üreticilerini, gurme kahve tutkunlarını ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını tek bir çatı altında buluşturuyor. Bursa Kahve Festivali 3 gün 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde Sukay Park'ta yapılacak. 11 Eylül Cuma Dolu Kadehi Ters Tut, Yüksek Sadakat ve Mela Bedel. 12 Eylül Cumartesi Manga, APO ve Mavi Gri. 13 Eylül Pazarsa Blok 3 sahne alacak. Bursa Kahve Festivali sahnesinde. Ayrıntıları hafta içerisinde yine Güne Bakan'da paylaşacağım sizlerle. Bugün de böyle hemen iletmiş ve aktarmış olayım.

Yavaş yavaş toparlanıyoruz bugün de. Son şarkılarla veda edeceğim sizlere. Ayşe Hatun Önal, Melço Dur ve Ozan Bayraş ortak çalışması. Çıktı Yangınlar.

dev isim önce Nilüfer, ardından da Sezen Aksu'nun yeni şarkılarıyla. Bugün de veda ediyoruz güne bakana sizlere. Yarın yine aynı saatlerde 95.6 radyosuyla birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: fayda. Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığım birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Profesör Doktor Ayhan Kızıl, T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S.

Yalnız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

metrolu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani